Ne ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakataneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Onde? Kumoyo.